FM.

competition. Just strictly dance. Dance FM.

0: olmasaydı haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
1: Let's go.

Nesin'e sundu. Sağlamsa Lassa. FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. The voice, the sound, the soul.

0: Reklam.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyaris

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun,

0: Reklam.
1: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
2: Bike, always be with you.
3: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

kaçırmayın. Nearest Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz. Keep it locked for Fresh Dance FM

FM.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yeni aracı

0: Nokta.com. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Helal.

eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
3: Bike always be with you.
4: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
6: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
7: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
6: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

FM, the rhythm of Cyprus.

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Sayı'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dans FM. Record of the Week. Record of the Week. Let's go.

katkısını sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: reklam.
1: Combos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310. The voice, the sound, the soul.

FM.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Music is the answer. That's why we are growing bigger every day. Dance FM. Spread the word.

0: reklam.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket. Yeni

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.
3: Music.
4: Disco X on

0: reklam.
1: Combos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

0: Rock.com. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

0: Reklam.
1: Kombos Otomotiv'e ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Bu yazın en lezzetli haberim Pizza Pizza'dan geldi.
3: Oo, pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel steak, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister

0: with Aykut.
1: Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Hafta başı, pazartesi, güzel bir öğleden sonrası ve harika parçalar yine burada bizimle buluşuyor. Justy, Jack Style ve John Turn the Lights Off sonrası şimdi Katy Perry ve Doechii ile devam ediyoruz. I'm his, he's mine.

with Aykut. Felix Yen ve Kaskada Boy You Turn Me ile Dance FM'de bizimle buluştu. Ben Aykut Balcı. Afternoon Hit Mix'te hafta içi her gün 13-16 arası burada buluşuyoruz. Harika parçalarla birlikte ilerliyoruz. Lato'yla

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Why Dance FM?
5: Music is the answer.
4: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
5: Music is the

0: with Aykut.
1: Calvin Harris ve Jazzy'den Satisfy dinledik. Bu kez Future ve Tyla ile devam ediyoruz. Parça playlistimize adım atar atmaz yine sizden çok fazla ilgi gördü. Game Time şimdiden Sefem'de.

0: with Aykut.
1: David Teams'le Rain Dance'le yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben, Afternoon It Mix'te. Harika isimler burada bizimle buluşuyor. Güzel bir öğleden sonrası. Haftaya alıştığımız saatler içerisinde yine harika isimler burada bizimle. Gordo şimdi Dance FM'de konuğumuz oluyor. Loco Loco.

0: reklam.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM burası. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Almanya'dan çıkıp dünyaya açılan isimlerden biri Kamrat, I Believe ve Feel Alive'la dikkat çeken bir başarı elde etti. Pop'la soul'u kendine özgü bir şekilde birleştiriyor ve son yılların en dikkat çekici isimlerinden biri. İşte sözünü ettiğimiz isim Kamrat ve yine sözünü ettiğimiz parçalarından biri Be Mine şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA süpermarket.
1: Yeni aracı.

0: Aykut.
1: Shakira ve Burna Boy Day Day'la Dance FM'de dinledik herkese. Keyifli dakikalar bu kez Ina ve Matoma'yla devam ediyoruz. Yine sevdiklerimizden biri Dream Out Loud'u.

With Aykut. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Bu kez Kuavo konuğumuz oluyor. Trans şimdi Dance FM'de. Hey.

0: eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: Reklam.
1: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
2: Bank. Kombos Otomotiv ve ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te, Dance FM'de Alex Varin ve Fever Dream sonrası bu kez yine çok sevdiklerimizden biriyle devam ediyoruz. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Don't Even Call.

with Aykut. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'de Elisa Rose ve The Trip Weekend'le bize eşlik etti. Konuğumuz oldu bu kez. Elok'la devam ediyoruz. Yanında Clementine Douglas'la birlikte Body Talk.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
2: Bayık, always be with you.

Ujul ve David Guetta French Montana ile birlikte Shine'la bize eşlik etti. Az sonra Ece mikrofonda olacak, eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı, yarın saat 13'te öğleden sonrasını birlikte keyiflendireceğiz. Hepinize güzel bir hafta, güzel bir pazartesi diliyorum. Ben giderken şimdi Move It Dance FM'de. I like to move it, move it. I like to move it, move it.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'dan itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Eylül ayını yarılamışız bile. Ne çabuk geçti, ne kadar hızlı geçti değil mi? Yani zor başladık Eylül'e. Biraz böyle tatsız devam etti. Tabii ki de hayat devam ediyor ama bu yaşanılan acılar, yaşatılan acılar unutulmayacak hiçbir zaman. Peşini de bırakmayacağız. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance başladı. Yeni bir haftada başladı. Herkese iyi haftalar diliyorum. Müzik dünyasından konuşacağımız çok konu var bu hafta. O yüzden kulağınızı dört açın, radyonuzun sesini açın ve şimdi dünya efsaneleri sizlerle.

0: Rasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rasa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
1: Let's go.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. This is the station you listen to the most. Why Dance FM?
1: Music is the answer.
0: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
1: Music is the answer.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Miley Cyrus 10. stüdyo albümünü duyurdu. Sanatçının Bass Pursuit adını taşıyan yeni albümü 18 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. Bu albüm aynı zamanda Miley'nin Atlantic Records etiketiyle yayınlayacağı ilk çalışma olacak. Ünlü sanatçı ayrıca kariyerinde artık sadece Miley adıyla anılacağını da açıkladı. Yeni albümünü duyururken müziğin hayatımızdaki güçlü etkisine dikkat çeken Miley, albümün adının hayatını, her duygusunu, mutluluğu, kalp kırıklığını ve arada yaşanan her şeyi temsil ettiğini söyledi. Yeni albümün çıkışını ise özel konserlerle kutlayacak. Miley 16 ve 18 Ekim tarihlerinde Los Angeles'ta sahneye çıkacak. Sanatçıya konserlerde model actress eşlik edecek. Miley Hollywood Bowl'u da müzik dinlemek ve sevdiği sanatçıları izlemek için en sevdiği yerlerden biri olarak tanımlıyor. Buzz Pursuit için geri sayım başladı. Bu hafta yayınlanacak. 18 Eylül'de yayınlanacak. Miley'nin sonrasında Hollywood Bowl konserleri 16 ve 18 Ekim'de hayranlarıyla buluşacak. Heyecanla bekliyoruz bu sene Miley'den bir albüm dinleyeceğiz. Yeni ismi de daha kısa ve öz oldu ama Miley Cyrus böyle hep bir değişiklik yapıyor. Hannah Montana, Miley Cyrus, şimdi de Miley ile karşımıza çıkacak. Bakalım yeni Miley dönemi bizleri neler bekliyor? Biz de sizlerle buluşturacağız.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Katy Perry son yılların kendisi için kolay geçmediğini ancak yaşadığı zorlukların ona ne kadar güçlü ve dirençli olduğunu gösterdiğini söyledi. Ünlü şarkıcı Katy Perry The Lifetime's Tour Live From Paris adlı konser filminin vizyona girmesi öncesinde verdiği bir röportajda 2025 yılında gerçekleştirdiği dünya turnesi sayesinde hem hayranlarıyla yeniden bağ kurduğunu hem de müziğin insanlar üzerindeki birleştirici gücünü yeniden hissettiğini anlattı. Perry özellikle binlerce insanın aynı şarkıyı birlikte söylemesinin kendisine için çok özel olduğunu belirterek müziğin yabancıları bile aynı çatı altında bir araya getirdiğini söyledi. Ünlü yıldız son birkaç yılın oldukça zorlu geçtiğini ve 2025'te Orlando Bloom'la ayrılığının da bu dönemin bir parçası olduğunu ifade etti. Bu süreçte kızı Daisy'ye odaklandığını ve turneye ara vermek zorunda kaldığını anlatan Perry, yaşadığı zorlukların ardından yeniden amacına döndüğünü söyledi. Katy Perry her gün kolay değildi, geçen yıl gerçekten zordu ama devam ettim, ileriye doğru yürümeyi sürdürdüm diyerek yaşadığı süreci özetledi. Bu arada Perry'nin konser filmi The Lifetime's Tour Live From Paris sinemalarda vizyona girdi ama sınırlı süreyle gösterimde, bilginiz olsun. Please, please, please.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Music is the answer.
5: That's why we are growing bigger every day.
4: Dance FM.
5: Spread the word.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor tüm hızıyla. Yine bir Miley Cyrus haberim var. Miley Cyrus yeni albüm hazırlıkları sürerken dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. 33 yaşındaki yıldız sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda adını yalnızca Miley olarak kullanmaya başladı. Cyrus kırmızı tonların hakim olduğu fotoğrafını Instagram'da paylaşırken açıklama kısmına tek kelimeyle Miley yazdı. Şarkıcının adı Google'da aratıldığında da arama motorunun artık sadece Miley şeklinde bir düzeltme önerdiği görüldü. Bu değişiklik hayranların sanatçının merakla beklenen 10. stüdyo albümünün beklediği dönemde geldi. Miley Cyrus geçtiğimiz ay Wonderland dergisine verdiği röportajda yeni albümünün bir aşk hikayesini anlattığını ancak bu hikayenin tek boyutlu olmadığını söylemişti. Sanatçı albümde hem başka insanlara duyduğu sevgiyi hem de kendisiyle kurduğu ilişkinin değişimini ele aldığını belirterek son 3 albümünde huzurlu bir aşk temasının öne çıktığını ifade etti. Öte yandan Cyrus kısa süre önce hayatını kaybeden vaftiz annesi ve country müziğin efsane ismi Dolly Parton için de duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Parton'un kaybının ardından müziğin ve dönüşümün önemine vurgu yapan şarkıcı, Dolly'yi her zaman seveceğini ve onu gururlandırmak istediğini söyledi. Şimdi gözler Miley Cyrus'un yeni albümünde. Miley adıyla başlayan bu yeni dönem sanatçının müzikal kariyerinde yeni bir sayfanın habercisi ve bu hafta yayınlanıyor bu albüm. Merakla beklemekteyiz.

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. 14 Eylül tarihler, yeni bir haftadayız ve bu hafta çok güzel gelişmeler var müzik dünyasından, dünya gündeminden. Sizlerle paylaşıyor olacağım. Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
2: Aveon Sigorta. Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
4: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
5: Bayık, always be with you.

0: catch my breath.
1: Something secret. It's Secret Dance on Dance FM.
2: Secret Dance with AJ.
3: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'sinin Secret Dance yazıyla devam ediyor. Rap müziğin efsane ismi Tupac Shakur'un 1996 yılında Las Vegas'ta vurulmasıyla ilgili yaklaşık 30 yıldır çözülemeyen davada karar çıktı. Eski çete lideri Duane Keefe D. Davis cinayeti organize etmekten suçlu bulundu. Tupac 7 Eylül 96'da bir araçtan açılan ateş sonucu 25 yaşında hayatını kaybetmişti. Savcılık Davis'in silahı kendisinin ateşlemediğini ancak saldırıyı planladığını, ateş emrini verdiğini ve cinayette kullanılan silahı temin ettiğini savundu. Saldırının Tupac'ın ekibiyle Davis'in yeğeni Orlando Anderson arasında yaşanan kavganın ardından misilleme amacıyla düzenlendiği belirtildi. Anderson ise cinayetle bağlantısını reddetmiş ancak 98 yılında başka bir silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Tupac'ın ölümü yıllarca hip hop dünyasının en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı ve sayısız komplo teorisine yol açmıştı. 63 yaşındaki Davis kararı itiraz edeceğini açıklarken bu mahkumiyet Tupac Shakur cinayetinde yaklaşık 30 yıl sonra gelen ilk mahkumiyet oldu. Ya gerçekten çok üzülmüştük vefatına ve çok erken yaşta kaybettiğimiz bir hip hop yıldızıydı. Hala da öyle. Bizler için hala bir efsanedir. Keşke daha uzun yaşasaydı. Eminim daha güzel işler yapacaktı ama maalesef hayatı çalındı. Maalesef işte çok ünlü olmanın dezavantajları da bazen bu tarz olabiliyor maalesef ki. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ediyor. Müzik dünyasının iki önemli Kolombiyalı ismi Shakira ve Maluma hayranlarını heyecanlandıran yeni bir işbirliğinin sinyalini verdi. İkili sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla yeni şarkıları Agua'yı duyurdu. Şarkının 17 Eylül'de yayınlanması bekleniyor. Paylaşılan fotoğrafta Shakira beyaz dantel elbisesiyle dikkat çekerken Maluma'nın ona baktığı görülüyor. Maluma ise TikTok hesabından şarkıdan kısa bir bölüm paylaşarak heyecanı daha da arttırdı. Şarkıda "When you look at me, it makes my mouth water." Yani bana baktığında ağzım sulanıyor anlamına gelen sözler yer alıyor. Agua, Shakira ve Maluma'nın yaklaşık 10 yıl önce başlayan müzikal birlikteliğinin 4. çalışması olacak. İkilinin 2016 yılında yayınladığı Şantaj Billboard Hot Latin

birine imza atmaya hazırlanıyor. Shakira ise yeni şarkının hemen ardından 18 Eylül'de başlayacak Madrid konser serisine hazırlanıyor. Sanatçının Madrid'de toplam 12 konser vermesi planlanıyor. Heyecanla bekliyoruz bu ikiliden. Yeni bir işbirliği daha gelecek. Bakalım bu sefer nasıl bir şarkı olacak? Birlikte dinleyeceğiz. Burada bu frekansta dünya efsaneleri sizlerle.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
3: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

0: something secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eylül'ün ortasını getirdik bile. Dediğim gibi yarın 16-18 arası yine konuşacağımız birçok konu var. Müzik dünyası, magazin dünyası, diğer dünyalar hepsi burada buluşacak. Şimdi sizleri dünya efsaneleriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

FM, the rhythm of Cyprus.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

0: Reklam.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Miyanist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyanist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek.
3: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

FM.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: The feel good, the classic, and the new music.
5: The ultimate choice at work.
4: Release the sound.
5: Dance.

Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

FM.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station.
2: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: Sağlamsa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
1: Let's go.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Dance FM covers your passion.
1: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
1: And your music on one station.